zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

0: Rahim.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ
1: Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.
0: قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ
1: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim, dedi.
0: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

0: نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
0: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
1: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
0: وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
1: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.
0: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ أَب۪يكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ

0: yakrabun.
1: Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.
0: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
1: Kardeşleri onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
0: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ

Yusuf adamlarına, onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler dedi.

0: الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
1: Babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz dediler.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا

0: بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Onlar yüklerini açtıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz. Ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince söylediklerimize Allah vekildir dedi.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا

0: الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız O'na güvendim. Güvenecek olanlar da sadece O'na güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَ

0: في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi.
0: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
1: Yusuf onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi: "Ey kervan, durun. Çünkü siz hırsızlarsınız."
0: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون.
1: Kervan onlara dönerek "Ne kaybettiniz?" dediler.
0: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: Onlar "Hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek," dediler. Ve tellal da "Ben buna kefilim," dedi.
0: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
1: Yakup'un oğulları "Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz," dediler.
0: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
1: Onlar "Eğer yalan söylüyorsanız çalanın cezası nedir?" dediler.
0: قالوا

Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Febede

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: يوسف kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
0: قَالُوا اِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ
1: Yakub'un oğulları eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi. Onlara açmadı. İçinden durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.
0: قَالُوا

Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler.

0: الظالمون.
1: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
0: فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
0: يرجع

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ

0: الحكيم.
1: Döndüklerinde Yakup, bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan odur dedi.

0: Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu," dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.
1: "Kâlû tellâhi tefte'u tezkuru Yûsufe hattâ tekûne haradan ev tekûne minel hâlikîn."
0: Oğulları Yakub'a, "Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin," dediler.
1: "Kâle innemâ eşkû bethî ve huznî İlallahi ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Yakup dedi ki, "Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim."
1: "Ya bani yezhebu fetahassasu min Yusuf ve ahihi ve la tey'asu min

0: Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ

0: İnnallâhe yecezil mutasaddiqîn.
1: Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.
0: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ.
1: Yusuf, "Siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi.
0: قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا
1: Yusuf, "Siz cahillikle..."

0: bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
0: Onlar Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
1: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ
0: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
0: Yanındakiler Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler.
1: فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ

Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.

0: Oğulları Yakub'a, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.

0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi.
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

0: شيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Rabbim.

Sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.

0: emrahum ve hum yemkurun.
1: Ey Muhammed, işte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
1: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

0: ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Ey Muhammed, de ki işte benim yolum budur. Ben de bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

0: خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
0: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ.
1: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
0: لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır. Bismillah.

0: Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.
1: اَللّٰهُ الَّذ۪ي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى يُدَبِّرُ

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: فِي الْأُكُلِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Ey Muhammed, eğer şaşacaksan onların biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

0: النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Kafirler senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır. Allah

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi veşşehadetil kebirul muteal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.
1: Sevâ'un minkum men eserral kavle ve men cehara bihi ve men huve mustahfin billeyli ve sâribun bin nehâr.
0: Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir. Lehu

0: فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ.
1: Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.
0: وَيُسَبْ

Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki o büyük kudret sahibidir. Lehu da'vetul

0: بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالِ
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى

0: سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.

Dert olan yürek. Sadece derdini düşünür, öyle değil mi? Efendim sevgiler, saygılar, hürmetler, şükür kavuştuk. Aşkın sesi bendeniz, ben Hal Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru Ali. Evet, radyo yedimizde işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk olan.

toplumumuzda enteresan bir hal var. İnsanı bir makina gibi düşünüyorlar. Hatta bir çalar saat gibi. Değil. İnsan bir çalar saat değildir. Erteleyip duramazsın. Bugün aramazsan yarın da bulamazsın. Öyle bir yanı var aşk olan.

0: yarda.
1: Nasılsa hep orada diye değeri bilinmeyen her şey bir gün gelir, yok olur gider. Aşk olan.

mesajlar bol bol gelmeye başladı. Harika, ben de bir değerlendireceğim yine sırasıyla sevgili Can Bağlar'a. Ablacığım hayırlı programlar demiş. Yaklaşık 15 senedir seni dinliyorum, helal olsun maşallah. İlk defa mesaj yazıyorum demiş. Hem cezaevinde dinledim hem de şu an çalışıyorum, taksicilik yapıyorum. Orada bilmiyorum seninle eğer mümkünse demiş. Güler Duman'dan bir rica ediyor, eser rica ediyorum demiş. Ve şimdi dinleyeceğiz inşallah. Erdal Kartal, Gölgeyi de çok seviyorum demiş. Programları da Allah daim etsin inşallah. Amin efendim, çok teşekkür ediyorum. Güler Duman hemen o zaman dinlensin. Kim için? Erdal Kartal için.

evlilik batmışım, boğulmuşum ben ve Serkan Kaya'yla hemen devam ediyoruz. Sıla'dan sonra Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Evet, Serkan Kaya'yı seçen kardeşimiz Süheyla, tüm sevdikleri için ve tüm Muğlalılar için armağan ediyorum demiş. Pekala, İstanbul'a da selamlarını gönderiyor. İstanbul'daki şu an sesimizi duyan bütün dinleyenlerimize biz de selamlarımızı iletelim hemen. Tüm Türkiye'ye ve yurt dışındaki bütün kardeşlerimize de tabii ki.

alıyorsan bu yaşlar bizim için. Ve şimdi hemen devam edelim efendim. Yine Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebru'yla Aşkın Sesi, bendeniz Venher Sağıroğlu. Venher kardeşim demiş, ben Filiz. Hemen. Benim için çok anlamı var demiş. Peki ben de hemen gönderiyorum o zaman bu güzel anlamlı şarkıyı. Bolu'dan Nurhan, eşim Feyzullah'a tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Sıradaki eserimizi. Selamlar aleyküm Asturya'dan Semih. Bugün ameliyat olan kızım Aymira'ya armağan ediyorum demiş. Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin inşallah. Tütün

Ekin Uzunları dinledik ama bence kesmedi diye düşünüyorum ve aynı zamanda Selçuk Balcı'yı da dinlemek istedim. Bir anda sizin de mesajlarınız zaten öyle güzel bir şekilde gelmiş, tam da düşündüğüm gibi, hissettiğim gibi. Bazen bu köprüyü çok iyi kuruyoruz ya efendim bizler. Hemen gönderelim Ayşegül ve tüm sevdikleri için, Burhan Bey tüm sevdikleri için Ekin Uzunlar ve Selçuk Balcı'yı böylelikle yerim.

sevilenlerden, son günlerdeki en çok istek alanlardan biri. Hemen devam edelim. Tokat cezaevinde yatan canım abim Emrah için demiş. Derya Bedavacı'dan hemen gönderiyorum efendim. Kayseri'den Kübülay Kanal selamlar demiş. Şu an bu radyoyu dinleyen Osman Ufakça kardeşime selam ve sevgilerle, yolu açık olsun demiş. Çok selam olsun. Ankara'dan Tarık Ekin Uzunlar'dan yayınlar mısın demiş ki iki tane dinlettim inşallah. Tam yerinde olmuştur. Oldu değil mi Tarık? Selam olsun Ankara'ya, sevgiler. Eskişehir'den Gökçen, işten çıkıp evime gitmek isteyen herkese armağan ediyorum demiş. Biz de işten çıkıp evine gitmeye çalışan, yollarda olan kardeşlerimize şimdiden yolunuz açık olsun. Sonrasında da hayırlı istirahatler diliyorum.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 16-19. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 05. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33-36. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların odağındaki ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0,4, yıllık %3,4 ile beklentilere paralel arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçtiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 108 milyon lira tarımsal ve hayvansal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını ifade etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Burası Radyo 7.

Ve İbrahim Tatlıses'in o Zalım eserini dinledik vay halıma. Ve şimdi Müslüm Gürses'le devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Gaziantep'ten İlhan Savcı, Müslüm Gürses'ten demiş. Aksaray'dan kucak dolusu selamlar Abdullah Çelen. Müslüm Gürses demiş. Selam olsun. Samsun Bafra 5 hat dolmuş durağı sevgili Fatih kardeşim selam olsun. Ve diğer kardeşlerimiz, bir de Selçuk kardeşimiz var değil mi? Herkesine de selam olsun. Sakarya'dan Adnan ben, oğlum Ukkaşe ile birlikte dinliyoruz balkonumda demiş. Rabbim evlatlarımızı korusun.

Baktığım, gördüğüm, duyduğum sensin ve şimdi Müslüm Gürses'ten sonrasında Sibel Can'a geçiyoruz. Eski parçalarından demiş, mümkünse tüm sevenlere, sevilenlere gelsin demiş Hadımköy'den Selçuk. Evet, eski parçalarından ben de şöyle Unuttu Seni'yi bir dinleyelim istedim. Ben de onu seçtim, inşallah tam istediği gibi olmuştur. Samsun Bafra'dan selamlar. Kızım Berfin'im Tosbikom için istiyorum demiş. Herkese hayırlı yayınlar, sağ olun efendim, teşekkür ediyorum. Amerika'dan Savaş, canım eşime Gülseren'e ve bütün sevenlere, size Radyo 7 dinleyicilerine gurbette iyi ki siz de varsınız demiş. Gurbettekilerinin can yoldaşı sizsiniz, iyi yayınlar diliyorum ablacığım demiş, çok teşekkür ediyorum. Tüm gurbette olan kardeşlerimize, yurt dışındaki bütün canbağlarımıza selamlarımızla bu şarkıyı armağan edelim.

Bileşen bağlara her gün unutmamanız gereken. Sürekli karşıma çıkıyor ki bunları hatırlatmam gerektiğine inanıyorum. Evet, her gün bu şekilde düşünmek herhalde kendimizi daha az yıpratmamıza sebep olur diye düşünüyorum. Hiçbir şey için telaşlanmayacağım. Mümkün mü? İnşallah başarırız. Neyin ne zaman olacağıyla ilgili kendimizi strese sokmayacağız. Kendimizi gereksiz ve çok düşünerek mahvetmek yerine sevgili canlar, inandıklarımıza sımsıkı sarılacağız. Evet. Ve her şeyin bizi nihai hedefimize doğru yönlendireceğine inancımız tam. Olması gereken her şey sağlıklı bir şekilde olacak. Buna inancımız tam ve inanıyoruz. Aşkola.

Gördün mü, yıllar geçmiş geçiyor öyle. Sanki çok genç arkadaşlarım öyle düşünüyor olabilirler. Hiç geçmez gibi geçer. O kadar hızlı geçiyor ki bazı zamanlar hele hiç farkına varmıyorsun. Devam ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Benhan Hanım demiş. Edirne'den saygılar, sevgiler. Ben tırcı Ali Yılmaz. Bir türkü olsa demiş. Şöyle Zara'dan bir türkü seçtim ki. Zal

Of, iyi geldi değil mi? Efendim şimdi Ferdi Tayfur'la şöyle bir bakıyorum. Hilal, Ferdi Tayfur'dan "Ah Bir Çocuk Olsaydım" demiş, eserini yayınlarsan sevinirim. Efendim Saatçisiz şarkısını ben seçiyorum. Ben de Özledim'i seçtim. Tokat Niksar'dan Muhammed Kaya "Çalışırken Sizi Dinliyorum" demiş. Ben ve bütün dostlarıma gelsin, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Selam olsun. Ali Dağköy demiş ki Denizli'den kucak dolusu selamlar. Çamlık taksi 20T 0417 trafiğin en güzel yanı radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Getir, bir mutluluk getir. Seviyorsan sevimi çok. Sütarsız meyvesi yok.
9: Reklam.

acı bir gerçek var. İstediğin şeyin peşinden gitmezsen ona asla sahip olamazsın. Talepte bulunmazsan cevap her zaman hayır olacaktır. İleriye doğru bir adım atmazsan hep aynı yerde, hep aynı yerde sayar kalırsın. Aynı yerde durur durursun. O yüzden ileriye

Yine birbirinden güzel şarkılar birbiri ardına kesintisiz akmaya devam ediyor. Kulaklarınızdan gönüllerinize ulaşmaya devam ediyor. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu farkıyla. Evet, bendeniz Aşkın Sesi Venher Sağroğlu ve devam ediyoruz Gülden Karaböcek'le. Gülden Karaböcek'i seçen kardeşimiz ise Şuayb kardeşimiz. Selam olsun efendim. Tüm sevdiklerine armağan ediyor Gülden Karaböcek'i. Ben de Ben Olmalıydım'ı seçtim. İnşallah tam isabet olmuştur. Merhaba Ebru'lu, ben Bolu'dan Turgut Biber. Tek tipi cezaevinde yatmakta olan Erhan Saraç, Saçan abime demiş. Erhan Saçan abime armağan etmek istiyorum demiş. Saygılar sunuyorum, saygılar bizden efendim.

Eyvah neye yarar, ah neye yarar, ağlamak neye yarar, vah tüh neye yarar, hiçbir şey yaramaz. Geçen geçmiştir çünkü. Şu an iş yerinde sizi dinleyen kardeşim Davut Özbahar'a armağan ediyorum demiş. Ve Aksaray'dan Tuğba Keser, canım eşim İbrahim Keser ve kızlarım için güzel bir eser demiş. Ebru Gündeş'in çok güzel bir şarkısını hemen dinleteceğim. Çünkü Sedat Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor ve yollarda trafikte olan herkese, trafikte Radyo 7'de olan herkese armağan ediyor. Peki, güzel. Teşekkür ederim. Radyo 7 ailesi Fransa'dan iş arkadaşım Ömer Akpınar ve memleketim Gaziantep'e armağan ediyorum demiş. Berna Hanım Antalya'dan Cahide Saydın, şarkı Ahmet Can Uğur'a gelsin demiş. Teyzesi onu çok seviyor demiş. Aa, ne güzel. Selam olsun. Bu arada Van'ın vesile. Ben Har. Teşekkür ederim.

Uşak'tan İsa demiş. Eşim armağan ediyorum demiş. Bu sefer gör abla beni demiş ya. Öyle yürekten yazmış ki. İsa kardeşime ve saygıdeğer eşine çok selam olsun. Vallahi bugün nasip oldu, gördüm. Birçok mesaj oluyor, haliyle hakkınızı helal edin. Fatih sıradaki eseri Kerem Can Demir'e armağan ediyor.

Haram geceler Levent Yüksel Radyo 7'deydi sevgili Can Bağları ve devam ediyoruz Ozan Manas'la. Yine çok sevilen ve çok istenenlerden biri Ozan Manas, Bir Fesleğen Olur'la o güzel yumuşacık eseriyle şimdi sizlerle birlikte olacak. Şeyma seçmiş, Ozan Manas'tan istemiş. Necla Hanım'a da armağan edelim, o da yine Ozan Manas demiş. Meriç, canım annem Nuray Kök'e armağan ediyorum demiş. Çapa'dan Hüseyin selamlar, ben her hanım teşekkür ediyorum size, 5. yazışım hiç okumadınız demiş. Bana bir eser, bir değil bütün eserlerimi armağan ederim. Hatta şöyle yapacağım, Çapa'dan Hüseyin Bey, Çapa'dan Hüseyin Bey, Çapa'dan Hüseyin Bey, Çapa'dan Hüseyin Bey ve son Çapa'dan Hüseyin Bey. 5 defa yazdı ya, 5 defa söylemiş olan.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların odağındaki ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0,4, yıllık %3,4 ile beklentilere paralel arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçtiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 108 milyon lira tarımsal ve hayvansal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını ifade etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Burası Radyo 7.

ömür defterini açıp şöyle bir baktım. Ne umutlar, ne hayaller, neler neler geride kalmış. Yine olup bitenleri kafaya taktım. Meğer kıymet verdiklerim, önemsediklerim ömrümü çalmış.

Ne kara kaşına ne kara gözüne, muhteşem bir eserle Radyo 7'de devam ediyoruz. Seven herkese armağan edelim. Serkan Nişancı, seveni çoktur. Hele de bu şarkının, evet, seveni çoktur özellikle. Armağanım.

öyle bir yerdeyim ki kendimle kavgalıyım. Herkese kırgınım. Biraz tahammülden uzak. İyi niyetlerime çokça kızgın. Bu aralar ben bana yabancı, eski bana ise davacıyım.

0: A'dan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: Aşka veda, eski yarda ve şimdi yine güzel bir eseri daha hemen geçeceğiz. Şöyle bir bakıyorum, Eskişehir'den Necla, eşim İzzet Bey ve kızlarım Aycan, Ayşe, Nur için demiş, bir şarkı rica ediyorum ve aşk ola demiş, çok güzel. Aşk ola, cemalimiz Nur ola efendim, sevgiler, saygılar,
1: ümitler iletiyorum. Bir t-

0: Sana
1: doymadım sana ve gördüğüm kadarıyla odalarda ışıksızım. Kayahan, bu güzel şarkı özellikle Ebru Hanım demiş, Almanya'dan, iş yerinde hep dinliyorum demiş. Eşim Emine için armağan ediyorum. Emine Hanım'a selam olsun.

Ve çok sevilenlerden birine geçiyoruz ve İlahi Zerdoş zamanı şimdi Radyo 7'de. Merhaba Ebru'li, ben Deniz Belçika'dan demiş, tüm Radyo 7 ailesine selamlar iletiyor. Almanya'dan Aslan Ozan, biricik aşkıma Fatma'ya armağan ediyorum demiş. Konya Kulu Mustafa Yeşil, hayırlı yayınlar demiş. Ebru'li Hanım, kardeşim demiş, sıradaki eseri İsveç'te bulunan Sevdiklerimi armağan ediyorum demiş. Çok selam olsun efendim.

0: yanarım.
1: Ne kadar acıyor yüreğim. Ne kadar özel bir şarkısıydı. Ve yine final eserimizde çok özel bir eser, Nazlıcan Kübra ve Yakamoz'la veda ediyoruz efendim. Nazlıcan Kübra'yı seçen İdil Hanım tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ben de onun en güzel şarkılarından biri, devleştiği şarkılardan birini seçtim, Yakamoz. Uşak'tan Nisa Nur, Uşak Gençlik Spor Merkezi'ndeki tekvandocu arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Manisa'dan Erkan, canından çok sevdiği birine, sizlere ve tüm seferlere armağan olsun demiş. Tüm seferlere peki. En önemlisi ve güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Savunma Bakanlığı Iğdır'da görev esnasında yaşanan elin bir olayı kamuoyuna duyurdu. Askeri aracın kaza yapması sonucu araç sürücüsü Sözleşmeler Ziyar Kopara'nın şehit olduğu bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir safhaya geçildi. Yargı kararı doğrultusunda Kozinoğlu'nun mezarının bugün açılarak gerekli adli incelemelerin başlatılacağı öğrenildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hafta sonu sınava girecek adaylar için kolaylık sağlayan bir düzenlemeyi hayata geçirdi. KPSS alan bilgisi oturumlarının yapılacağı merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağı açıklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde altyapı hattında yaşanan patlama kent içi ulaşımı olumsuz etkiledi. İçme suyu ana izole hattının patlaması sonucu yolda derin bir çukur oluşurken bölgedeki trafik akışı tek yönden kontrollü olarak sağlandı. Yapay zeka şirketi Anthropic, Rusya merkezli yazılımcıların faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir güvenlik raporu yayımladı. Raporda serbest çalışan yazılımcıların cloud yapay zeka modelini kullanarak otonom çalışan kamikaze İHA sürüsü yazılımı geliştirdiklerini iddia etti. İngiltere genelinde hava ulaşımının durma noktasına gelmesine yol açan teknik krizin nedeni ortaya çıktı. Yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden olan hava trafik kontrol sistemindeki çöküşün, sisteme girilen hatalı bir askeri uçuş verisinden kaynaklandığı öne sürüldü.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 33, Antalya 34, Sinop 28, Yozgat 29, Kars 25, Şanlıurfa 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,65, avro 56,49, gram altın 6,784, çeyrek altın 11,192 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14,467 puandan kapattı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 16-19. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 05. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33-36. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Ya sesini unutmuş, zamanın gerçekten geçtiğini de hissettiriyor değil mi bu sözle beraber? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Hani derler ya, zamanla her şeyi unutturur diye, zaman öyle gerçekten, kıymetini de bilmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Radyo 7'de Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım, sözleştiğimiz üzere beraberiz. Sizler oradaysanız hoş geldiniz.

Unutmak bazen böyle hani istemeden oluyor ama gerçekten de üzücü. Bugün belki de en çok ihtiyacımız olan birbirimizi unutmamak, değil mi? Çünkü böyle hani unutulmak insanın kalbine en sessiz dokunan nedir? Elbette kırgınlık, üzer, yıkar, kırar.

Sürgün böyle bazen hani nasıl diyeyim, bir şehirden değil böyle sevdiğinden de uzak kalmak değil mi? Hasret de o sürgünün ne oluyor? En büyük sancısı oluyor, öyle mesafeyle de alakalı değil. Kimi memleketine, ne bileyim kimi çocukluğuna, kimi sevdiğine hasret kalıyor ya, işte hayat bazen hepimize farklı bir sürgün yaşatıyor mu? Elbette. Şöyle içimize dönüp baktığımızda bazı özlemlerin ne haritası var ne dönüş tarihi hiçbiri belli değil, ama tabii gönlümüzden geçenle hasretlerin kavuşmaya dönmesi elbette.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Gerçekten de öyle mi? Hani derler ya şarkıdaki gibi, cesaret ister canım. Belki de gerçekten istiyordur. Ne bileyim, hani böyle insan söyleyemezmiş ya, niye söyleyemediğini anlamış değilim ama böyle hani seni seviyorum diyemiyorum. Sebep? Hani böyle kalmayı bilmek de, emek vermek de, ne bileyim hani böyle gururu bir kenara bırakıp özür dileyebilmek de aslında bir cesarettir. Hani böyle sevmek kadar sevgiyi yaşayabilmek de böyle bir yürek ister derler ya. Hani biraz da zannediyorum doğru. Aşk cesaret istiyor çünkü insan en çok sevdiği yerde incinmeyi göze alıyor. Yanlış mıyım? Hem inciniyor hem kırılıyor hem sevmeye devam ediyor. Çok cesur bir hareket. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları. Olsaydım. Olsaydı tabii.

Hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

0: Zeytin rahat edin.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
1: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Bir reklam.
11: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
12: Ya insanın içine huzur veriyor.
13: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
14: Garanti BBVA.
15: Reklam.
16: Radyo 7.
17: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

zalim. Burası Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7. Sizler nerelerdesiniz, güne nasıl başladınız, çayınızı kahvenizi de aldınız mı? Yollarda olanlar var gördüğüm kadarıyla, onlara da sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Evinde olan ev hanımları, dükkanını açanlar, nöbetten çıkanlar, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizlerle olanlar. Hazırsınız değil mi? Güzel mesajlar da yayında olacak.

Ya ne güzel ifade etti böyle. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Erhan Bey, dünyadaki tek yaşam amacım demiş oğlu için. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Ay maşallah. Oğluyla fotoğrafı da var. Ay gördüm. Allah bağışlasın güzel evladınızı. Konya'da Cemal Bey var. Eşi ve çocukları için Şeref Nur Hacı Ömer'e gelsin. Gelsin de bu arada fotoğraf da çok güzel. Teşekkür ediyorum Cemal Bey, eksik olmayınız.

0: Eda abla kolay gelsin. Konya'da Emre benden şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii. Elazığ'da kuaför Serkan var. Sıradaki şarkıyı bütün müşterilerine ve sevdiklerine armağan etmiş.
1: Seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa.
0: Ne zamandır mesajlarınızı görmüyordum ben de Serkan Bey. Bakın böyle önüme çıktı, güzel oldu. Tokat'ta Esra var, şu anda yolda Ankara'ya gidiyor. Çok iyi bir yol arkadaşısınız demiş, radyo yediği için eksik olmayın. Size de sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Çok sevdiğim Mine'sine de şarkı istiyorum. Mine Hanım bir karşılık verin vallahi. Biz sürekli size buradan şarkı gönderiyoruz, değil mi Esra Hanımcığım?

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Var.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
9: Bir reklam.
10: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48,65, avro 56,49, gram altın 6784, çeyrek altın 11.192 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.467 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 16-19. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 05. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33-36. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Get it,
1: Ankara'da Perihan Hanım var. Perihan Hanım'la ben şöyle fotoğrafa bakıyorum. İş yerine yemek yaparken dinliyorum sizi demiş. Yıllardır keyifle. Sabah iş yerine gelinir, radyoyu da açılır. Harikasınız. Kolaylıklar diliyorum. Neler yapılıyor böyle? Oh, kapyalar kesilmiş. Bursa'da bizimle olan Handan Hanım var. Çalışırken kulaklıkla dinliyorum sizi demiş. Çok da keyifle dinliyor. İş yerinde çalışırken video göndermiş bize. Kolaylıklar diliyorum Handan Hanımcığım. Bursa'ya da sevgiler, selamlar.

Denizli'de İsmail Selçuk, yollarda sizlerle beraberiz. Ay ne güzel, sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Sakarya'da Nurcan Hanım var. Aylardır programı severek dinliyorum demiş. Çalışırken saatlerine de denk gelmiyordu, dinleme fırsatım olmuyordu ama diyor artık Ocak ayı itibariyle oh vaktini bizimle geçiriyor. Malatya'da Ünal Koca'ya da efendim buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ona armağan ediyoruz değil mi şarkıyı? Peki.

Araçta radyoya da açılmış. Brüksel'de Mahir Bey yollarda bizleri dinliyor. Sağlıklı güzel seyirleriniz olsun. Eşi Gülüm Telli Hanım'a istiyorum demiş. Selamlarını da iletmiş. Armağan edelim tabii. Bu fotoğraf kimin? Ay çok güzel görünüyorsunuz. Çorum'da Ahmet Tevfik. Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu'nda okul temizliği yapıyorlar. Bütün çalışanlara şarkı istiyoruz demişler. İsminiz de yazaydınız ya, çok güzel görünüyorsunuz bu arada ikiniz de. Sakarya'da Hasan Aksoy'a gelecek. Kamyon şoförü Özgür abisini istemiş.

Ah, köfte mesaj göndermiş. Babamla sizi yolda dinliyoruz demiş. Ay, çok güzel bir köfte yalnız o. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Eda Hanım, uzun zamandır dinliyorum ve saatin 11 olmasını 4 gözle bekliyorum demiş. Adıyaman'da bizlerle beraber bütün Gazi Cam çalışanları için istiyorum demişsiniz. Eksik olmayın, keşke isminizi de yazsaydınız. Kolaylıklar diliyorum size de. Akşehir'de Ecrin Şevval Rümeysa. Oh, karne hediyesi. Blok 3 yayınlamıştım az önce. Sultan Ural göndermiş. Hadi bakalım, başarıları daim olsun. Güzel günlerini görün.

Ay böyle böyle isimlerinizi yazsaydınız ya. Mersin merkezde Serdar Bey bizimle birlikte, ressam Serdar Baş diye yazmış. Mahalle esnafı dinliyor radyoyu diye, harikasınız. Bu fotoğraf kimin? Sahilde kamp yapıyorlar, bütün sevdiklerine istiyor Şuayb Bey. Samsun çiftlikte, oh manzara.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Haldun, 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologdur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbn Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz.
6: Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
13: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde

0: ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Bir reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Reklam. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Moda çalışanları var. Turan Karadeniz göndermiş. Onlara şarkı armağan etmek istiyorum. İstanbul Gazi Osman Paşa'dayım der. Antalya Merve Hanım ne yaptınız? Nedir bu? Meşhur çive yemeği hazırladım oğlu ve eşi için. Ha, ben ilk defa gördüm. Ellerinize sağlık bu arada. Melek Hanım temizlik yapıyor değil mi? Ay kolay gelsin çocukları Kerim ve Buse için sıradaki şarkıyı yayınlar mısınız demiş. Hay hay.

Oh Ayşe Hanımcığım, neler yapıyorsunuz böyle? Simit yapıyormuş Ayşe Hanım. Ankara'ya da sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık. Radyonuzu ilk defa dinledim, çok da hoşuma gitti demiş. Ankara'dan İstanbul'a yolculuk yapan Gökhan Bey. Sağlıklı güzel seyirler. Aramıza hoş geldiniz. Devamını dilerim. Ferdi Tayfur'u yayınlamıştım. Birazdan da veda edeceğim programı ama bu güzel şarkıyı armağan edebilirim size. İyi ki geldiniz. Ne iyi ettiniz.

bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Eda Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir, Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum ama gün boyu biliyorsunuz Radyo 7'de en sevdiğiniz şarkılar, en keyifli sohbetler sizlerle olmaya devam edecek. Görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.
0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada kritik adli işlem tamamlandı. Merhumun kabrinde fethi kabir işlemi gerçekleştirilirken, naaştan alınan örnekler üzerinden cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği adli tıp kurumu tarafından incelenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik enerji işbirliklerine dair önemli planları açıkladı. Bakan Bayraktar, Nahçıvan Türkiye hattı, dörtlü yeşil enerji koridoru ve Karadeniz'in altından Avrupa'ya uzanacak elektrik iletim hattı dahil olmak üzere 3 dev projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Irak hükümeti sınır güvenliğini ilgilendiren yeni karar ve uygulamaları kamuoyuna duyurdu. Bazı sınır kapılarında idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında incelemeler başlatıldığı, bu süreç boyunca söz konusu geçiş noktalarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Ağustos ayına ilişkin aşırı sıcaklık verilerini açıkladı. Yurt genelinde kaydedilen verilere göre Ağustos ayının en yüksek sıcaklığı 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklığı ise 4,5 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Başkent Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranında sevindirici bir artış kaydedildi. Barajlardaki su seviyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katlık belirgin bir artış göstererek %40,13 seviyesine ulaştı. Alaska'da balık avı esnasında teknelerinin batması sonucu büyük bir yaşam mücadelesi verildi. Teknelerinin alabora olmasıyla ağabeyini ve kuzenini kaybeden 15 yaşındaki bir çocuk, ters dönen teknenin üzerinde 2 gün boyunca tutunarak hayatta kalmayı başardı ve bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 33, Antalya 34, Sinop 28, Yozgat 29, Kars 25, Şanlıurfa 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların odağındaki ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0,4, yıllık %3,4 ile beklentilere paralel arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçtiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 108 milyon lira tarımsal ve hayvansal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını ifade etti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerleyim. Ben Oğuz Sivri. Her hafta olduğu gibi bugün de radyo7.com'da sizlerin oylarıyla oluşan sıralamayı dinletmeye başlıyorum. Sakiler grubu Ara Beni Lütfen listemizin açılış şarkısı. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20
2: numara.

Nirhan Ünsal, Hak'tan bu hafta listemizin 19. sırasındaydı, dinledik. 18 numaradayız, APO, Ömrüm şimdi kulaklarınıza geliyor. Ölüm yar.

Tuğra İskenderli'yi de dinledik. Radyo 7 en iyi 20'miz devam ediyor. Sıralamada 16 numaradayız. Elif Buse Doğan, Yangın Yeriyle şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
7: Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
13: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
14: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
15: Getir, bir mutluluk getir.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Titizlik doğasında var.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
0: Vakıfbank. Reklam.

Karaf grubu Aşk Durdukça Dedi bu haftada listemizin 15. sırasında yer aldı. Radyo Yedeği'nin 20'desiniz, 14 numaradayız. Konuğumuz Resul Dindar. Benim sevdam diyecek o da.

Yoncalodi ve Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı'yla bu hafta listemizde 13 numarada yer aldılar. 12 numaraya geçiyoruz. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle.

Aleyna Tilki'yi de dinledik ve 11 numaradayız. Rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve sağlıklı bir yaşam dilediğimiz harika Avcı ikilisi Olmaz Artık'la şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
13: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
14: Bir reklam.

Semi Cenk üzülmedim ki dedi. Radyo 7 N20'mizde ilk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada da Radyo 7 özel çalışması Çile Misin Dert Misin'i dinleyeceğiz.

Ceylan Gitme Turnam'la bizlerleydi. Bu hafta 8 numarada yer aldı ve geldik Radyo 7 En İyi 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da Cankat Erdoğan, Yazın Yağar Kar Başıma diyecek.

İlk 7'ye Cankat Erdoğan'la girdik. 6 numarada da Orhan Ölmez Yamalı ile devam ediyoruz yolumuza. Birazdan da ilk 5'e geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Amerikan doları 48,65, avro 56,49, gram altın 6.784, çeyrek altın 11.192 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.467 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertize Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 16-19. Kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 05. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33-36. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
12: Getir, bir mutluluk getir.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Ooo, her yerden sipariş aldık.
16: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
15: Tabii ya.
16: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
15: Tami.
16: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
17: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Reklam.

Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya bu hafta listemizin 5. sırasındaydı. İlk 5 onun sesiyle girdik. Radyo 7 en iyi 20'de 4 numaradayız. Blok 3 Sebebi Var şimdi sizlerle.

Yıldız Tilbe, "Ah Bir Çocuk Olsaydım" dedi ve bu hafta listemizin ilk üçünde yer aldı. 3 numarada ağırladık onu. Şimdi 2 numarada Hakan Altun'u dinleyeceğiz. "Kabul Et"le şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte 1 numarayı dinleyeceğiz.

artık. Hakan Altun, Kabul Et bu hafta listemizin ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik bir numaraya. Rahmetle anıyoruz sevgili Murat Göğebakan. Diğer yarımla bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Her hafta olduğu gibi bir hatırlatmam var. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Aynı zamanda en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada da bulunabilirsiniz. Ayrıca da tavsiye ettiğim Radyo 7 uygulaması var. Telefonlarınıza, tabletlerinize marketlerden Radyo 7 uygulamasını indirip daha da yakından takip edip bizleri oradan da dinleyebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi sevgili Murat Göğebakan şimdi sizlerle. Hoşça kalın. Gitti.

0: Radyo 7 En İyi 20 sona erdi.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
10: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB.
12: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
13: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
14: Akakçe.
15: Hemen bakıyorum hayatım.
12: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
16: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
17: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
18: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
19: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
18: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
19: Mutlu Akü bir numara.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
19: Getir, bir mutluluk getir.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
19: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: müzik doğasında var.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Radyo 7 Haber.
1: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturmada Fethi Kabir işlemi tamamlandı. Fethi Kabir kararı doğrultusunda mezara açılan Kozinoğlu'nun naaşından alınan numuneler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaz sezonunda popüler tatil beldelerinde yürütülen güvenlik operasyonlarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay kapsamında 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve bunlardan 106'sının tutuklandığını bildirdi. Kamuoyunda Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın karıştığı kara para aklama soruşturmasında İlginç bir bulguya ulaşıldı. Şüphelinin ifadesinde düğün için kiralandığı iddia ettiği yüklü miktardaki altınlar, emniyet güçlerince bir evin odunluğunda saklanmış halde bulundu. Ulaşım altyapısını modernize etmek amacıyla bir süredir bakım ve yenileme çalışmaları yürütülen Siirt Havalimanı'nda çalışmalar sona erdi. Geçici süreyle hizmete kapatılan havalimanında uçak seferlerinin ve uçuş trafiğinin yeniden başladığı duyuruldu. CIA'in 11 Eylül 2001 terör saldırıları öncesine ait üst düzey istihbarat raporlarının gizliliğini kaldırmasıyla tarihi veriler gün yüzüne çıktı. Paylaşılan belgeler, ABD yönetiminin terör tehdidi konusunda saldırı öncesinde defalarca açıkça uyarıldığını ortaya koydu. Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ortasından bu yana etkisini sürdüren Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Sağlık yetkilileri salgındaki doğrulanmış vaka sayısının 7022'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3398'e ulaştığını açıkladı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 33, Antalya 34, Sinop 28, Yozgat 29, Kars 25, Şanlıurfa 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların odağındaki ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık %0,4, yıllık %3,4 ile beklentilere paralel arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçtiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 108 milyon lira tarımsal ve hayvansal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını ifade etti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %80 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
8: getir. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam.

Hayatın en ağır yükü omuzumuzdakiler değil, içimizde taşıdıklarımızdır. İnsan bazen yıllarca kimseye anlatamadığı bir cümleyi taşır. O yüzden karşımızdaki insanın sessizliğini hiçbir zaman küçümsememek çok çok önemli. Belki de en büyük fırtınasını kimseye belli etmeden atlatmaya çalışıyordur. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

0: öne bir.
1: Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişin bizi nasıl değiştireceğini bizler karar verebiliriz. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşamak yerine ondan aldığımız dersi yanımızda taşımak lazım. Çünkü hayat geriye bakarak değil de ileriye yürüyerek güzelleşiyor. Hepimizin hayatı inşallah çok güzel olur.
2: Burası Radyo 7.

Herkes kalbinin renginde yaşar hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırır etrafındakilere. Biraz vicdan, biraz bahar, biraz yağmur ve biraz hayal. Çokça umut. Bunlar iyi gelir insanoğluna.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 48,65, avro 56,49, gram altın 6.784, çeyrek altın 11.192 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14.467 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara Kırıkkale yolunun 16-19. Kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 05. kilometreleri, Bursa Yalova yolunun 33-36. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
3: Reklam.

0: Bizler sizleri hiçbir zaman yalnız ve yarım bırakmıyoruz.
1: Sıradaki şarkı Mersin Şehir Hastanesi'ndeki çalışan Onur Koçak'a gelsin.
0: Tüm sağlık çalışanlarına da armağan edelim.
2: Kızım Gaye, kızım Gözde, kızım Aslı, oğlum Muhammed Erol için istiyorum. Sizlere armağan olsun sıradaki parçam.
0: Teşekkürler.

İnsan unutmaz, sadece alışır acısıyla yaşamaya, eksikliğiyle gülümsemeye, hatıralarıyla da yoluna devam etmeye alışır. Bunu birçoğumuz da yapıyoruz zaten, öyle değil mi? Ve bir gün fark ediyoruz ki canımızı yakan şey artık canımızı acıtmıyor. Sadece bizlere geçmişi hatırlatıyor.

Anne sevgisi insanın ömrü boyunca sığındığı en güvenli limandır. Yaşımız kaç olursa olsun herkesin içinde biraz çocukluk ruhu vardır. Bir dua, bir dokunuş ya da bir hatıra bazen bütün yorgunluğu unutturmaya yetiyor. Hayattayken kıymet bilmek, sevgiyi ertelememek gerekiyor. Tüm o güzel annelerin ellerinden öperiz.

0: Merhabalar, ben Malatya'dan Zeynep. Şu anda Kayısı Bahçesi'nde sizleri dinlemekteyiz. Ve buradaki bütün aileme hediye ediyorum. Özellikle kardeşim Fatih'e.
1: Kolay gelsin.
2: Düzce'den Aytekin ben. Sıradaki parçayı canım eşime ve birbirinden güzel 3 tane kızıma armağan etmek istiyorum.
3: İyi akşamlar, ben Bursa'dan ve sıradaki parçayı Yozgat'ta bizi dinleyen Sema Nurum'a gelsin.

Hayat sürekli değişiyor. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor. Ama asıl mesele nedir? Giderken bizden ne götürdükleri değil, bizi ne bıraktıklarıdır. Eğer geriye güzel hatıralar kaldıysa, yaşanan hiçbir şey boşa değildir.

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
0: Reklam.

Hayat bizi istediğimizi vermeyebilir ama her yaşadığımız olay bizi olmak zorunda olduğumuz yere biraz daha yakınlaştırır. Bazen kabul etmek, mücadele etmekten daha büyük güç ister ve kabullendiğimiz gün gerçek huzur yavaş yavaş hayatımıza yerleşmeye başlar. Hayatımızdan o huzur hiçbir zaman çıkmasın.

0: Rabbim yüreğimize ferahlık versin. O kadar çok ihtiyacımız var ki var olan şeyleri istemekte üstümüze yoktur. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun, öyle değil mi?
1: Sıradaki parçayı çok sevdiğim eşim Ramazan için istiyorum.
2: Ben Ercan Kısa. Sıradaki şarkı Sinem Kaya ve arkadaşlarına gelsin.
3: Ben İstanbul'dan Merve. Bugün çalacağınız tüm şarkıları en sevdiğime canım kocama armağan ediyorum.
4: Ben Sakarya'dan Merve. Eşim Turgay Karadağ'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

0: İnsan değiştiremeyeceği şeyler için kendini tüketmemeli. Enerjinizi geçmişe değil, önünüzde duran yıllara harcayın bence. Çünkü hayat geriye dönüp aynı sayfayı okumak için değil, yeni sayfalar yazmak için bize verilmiş en büyük fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Burası Radyo 7.

0: bedeli var.
1: Genelde hep son pişmanlıkları yaşıyoruz ve her şeyin de bedelini ödüyoruz.
2: Mustafa Ökten, bu müzik sevgili eşim Selda'ya ve gelinim Emeli'ye gelsin.
3: Özgür Darıcı, Rotterdam'dan selamlar Murat Bey.
1: Bir demlik
3: çay eşliğinde sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlere ve memleketim Şarkışla'ya yollar mısın?
1: Afiyet olsun, her damlası da şifa olsun inşallah.
4: İstanbul'dan Sevda, sesini çok özlediğim kıymetlim Semih için sıradaki şarkıyı rica ediyorum.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,65, avro 56,49, gram altın 6784, çeyrek altın 11192 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14467 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
2: Reklam.

0: Handan Elif Bend, eşim Ahmet Yıldırım, Niran Ünsal, Aklım Hep Sende şarkısını bize armağan ediyorum.
1: Ben Mersin'den Leyla Aksu, Hiray Zerdüş'ten bir parça yayınlar mısınız?
2: Elbette ki yayınlarız.
3: Manevi'den Yusuf Bademli, sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma istiyorum.
4: İngiltere'den kucak dolusu selamlar. Ben Pınar. Sıradaki parça yolunu hasretle beklediğim eşim Kerim Sarıtekin'e ve tüm gurbette yaşayan kardeşlerime hasret çekenlere gelsin.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin. Katın. O zaman

Hayatın bazı dönemlerinde kendimizi ait hissetmeyebiliriz. Bu çok normal. Çünkü değişen sadece çevremiz değil, biz de değişiyoruz. Kendimizi yeniden keşfetmek ne yazık ki zaman alıyor, sabırlı olmak. Her insan bir gün kendi yolunu mutlaka bulur. Gökhan Güney Radyo 7'de bizlerle birlikte sevgili dinleyenler. Bu güzel eseri gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize armağan edelim. Hatta uzun yollarda direksiyon sallayarak rızkını kazanan sürücü dostlarımız var. Allah kazadan beladan korusun sizleri de.

0: Ben Taner Çetinkaya, Tahir Esimer Okulacak yönünden bütün kiraz toplayan emekçilere gelsin.
1: Kolay gelsin.
2: Ben Konya'dan Salih Ergün. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve sizin için istiyorum.
3: Ben Melisa Öztürk. Şu anda sizi dinlemekte olan babam Ali Öztürk. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum.
4: İsmim Sinan. Uzun yol şoförüyüm. Şu an Almanya'dan Türkiye'ye doğru geliyorum. Sıradaki şarkı tüm bitişe hemşerilerime gelsin.
1: Hayırlı yolculuklar.
5: Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Türkiye'ne armağan ediyorum.
6: Yayınlar. Ben Düz İçinden Betüş Karaca, abim Salim Karacabay'a, Ezrail Can Duman'a sıradaki şarkılar armağan olsun.

0: mutluluk hepimizin hakkı da çok görüyor sevdiklerimiz, güvendiklerimiz. Daha ne yapabiliriz diye düşünüyoruz.
1: Ben Kayser'den Üstün. Sıradaki parçayı eşim ve çok sevdiğim çocuklarıma armağan ediyorum.
2: Merhaba, ben Meltem. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim Erkan'a ve arkadaşlarımız Vanlı Turan ve eşine armağan ediyorum.
3: Ben Ankara'dan Ekrem Aydın. İyi yayınlar diyorum. Sıradaki parçayı Ankaralılar için istiyorum.

Ölümlü dünyada kimseyle düşman olmamak gerekiyor deniliyor ama insan ister istemez oluyor. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye demokrasi tarihine karanlık bir sayfa olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hafızalardaki tazeliğini koruyan darbenin yıl dönümünde vesayet dönemlerinin Türk siyasal hayatında açtığı derin yaralar ve demokrasi mücadelesi bir kez daha anıldı. Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturmada kritik bir safha geride kaldı. Fethi kabir kararı doğrultusunda mezara açılan Kozinoğlu'nun naaşından gerekli numuneler alınarak adli tıp kurumuna sevk edildi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan soruşturmasında yeni delillere ulaşıldı. Tançalan'ın ifadesinde düğün organizasyonu için kiralandığını savunduğu ziynet eşyaları kolluk kuvvetlerince bir evin odunluğunda gizlenmiş halde bulundu. Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu Şilebi'ndeki kayıp mürettebatı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaybolan 10 kişilik denizciye ulaşmak amacıyla başlatılan geniş çaplı arama ve kurtarma operasyonlarında 11. güne girildi. İstanbul'da dar ve orta gelirli ailelerin barınma ihtiyacına çözüm sunmaya amaçlayan kiralık sosyal konut projesinde başvuru takvimi netleşti. Uygun fiyatlı konut imkanı sağlayacak projeye başvuruların 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla resmen alınmaya başlanacağı duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplumsal dayanışmayı artıracak yeni bir dijital platformun müjdesini verdi. Bakan Göktaş, 81 ildeki esnafın ürün ve hizmetlerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağı İyilik Var web sitesi, mobil uygulaması ve İyilik Kapısı modülünün erişime açıldığı bildirildi. Yemen ordusu ülke genelinde çatışmaların sürdüğü kritik hatlarda Husilere ait lojistik konvoylara yönelik kapsamlı bir hava harekatı düzenledi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada Husilere ait silah, mühimmat ve füze taşıyan onlarca tırın hava saldırılarıyla imha edildiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun ülke genelinde gerçekleştirdiği son hava bombardımanlarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Zelenski, gece saatlerinden itibaren düzenlenen yoğun saldırılarda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İzmir 33, İstanbul 26, Antalya 32, Sinop 26, Yozgat 30, Kars 25, Şanlıurfa 37 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,65, avro 56,49, gram altın 6784, çeyrek altın 11.192 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.467 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

girerdim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın

sanırdım bu dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene. Bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene. Bilseydim küsünce

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın önünde elektrik alanında çok büyük projeler bulunduğunu belirtti. Yeni orta vadeli program döneminde Türkiye, enerji ve doğal kaynaklarda dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla madencilik yatırımlarını artıracak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. kilometreleri, Kangal-Alacahan-Hekiman yolunun 3-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.